0: Paz.
1: Ben.
0: Bir şey mi yok dedi. Seni koruyacak.
1: Where are you at?
0: Well, I'm seeing you then, yeah.